quelques fois de temps en temps. Come on and take another rhythm to the beat and put your little tiny features to the beat. Türkisch, bir geraden üçük, adırın gülgül, çabırın adırın yarül arabisch. Hadi wa'af dilim. Şimdi adil hava'ar mehava'atsın. Da wa'af dil hava'ana wa'at. Ra.